0: Reklamlar.
1: Boft Koleji öğrencilerini onları bekleyen geleceğe hazırlıyor. En yeni eğitim teknolojileriyle öğrenmeyi zevke dönüştürüyor. İnteraktif zemin uygulamalarında hareketi algılayan eğitim içerikleriyle Wise Class ve VR gözlükleri ve 3 boyutlu eğitim içerikleriyle Techno Class, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize derinlemesine deneyimleyebilecekleri sürükleyici öğrenme ortamları sunuyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alaz zalimin. Ve salatu ve selamu ala mefkharil mevcudati seyyidina ve senedina ve mevlana Muhammedinil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amma ba'd, muhterem izleyenlerim, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun inşallah. Bugünkü Buhari-i Şerif dersimizde yine Kur'a çekmeyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için Kur'a çekilebileceğine dair rivayetler hakkında. Harice bin Zeyd el-Ensari'den rivayet. O şöyle demiş. Bu Ümmü Ala ismindeki kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmişti. Ve bu kadın Ümmü Ala ismindeki kadın Harice bin Zeyd'e şöyle demişti. Osman bin Maz'un muhacirlerden idi. Tabii muhacirler Medine'ye ilk geldiklerinde evleri, barkları, yurtları yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları Ensar'ın evlerine misafir etti. Ensar da hangi muhaciri evine alacağı hususunda Kur'a çektiler. İşte Osman bin Maz'un da muhacirlerdendi. Onun Kur'ası Ümmü Ala'nın evine çıkmıştı. Oraya yerleşti yani. Ümmü Ala diyor ki, Kur'a sonucunda Osman bin Maz'un bizim evimize yerleşti. Ancak bir süre sonra hastalandı. Biz kendisine tedavisi hususunda yardımcı olduk, bakımını yaptık, nihayet vefat etti. Biz de onu kefenledik. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evimize geldi. Ben de dedim ki, rahmetullahi aleyke ebes sahib, ey Ebu Sahib, yani Osman bin Maz'un'un künyesi. Yani ey Osman, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Ben senin hakkında şehadette bulunuyorum ki Allah sana ikramda bulunmuştur. Ben böyle deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dedi ki, Allah'ın Osman bin Maz'un'a ikramda bulunduğunu sen nereden biliyorsun? Ben de hata yaptığımı anladım. Dedim ki bilemiyorum. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bilemiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Osman'a gelince artık ona ölüm gelmiştir, vefat etmiştir. Onun hakkında hayırlı şeyler umuyorum. Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü olduğum halde ona ahirette öteki dünyada ne gibi bir muamele uygulanacağını bilmiyorum. Ümmü Ala diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu uyarısından sonra vallahi artık ben hiç kimseyi tezkiye etmez oldum. Yani hiç kimse hakkında bu muhakkak çok iyi bir insandır demez oldum. Ancak bu durum beni hüzünlendirdi.
Osman için üzüldüm. Uyudum, rüyada Osman için bir pınarın akmakta olduğunu gördüm. Bu rüyamı yorumlaması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Rüyamı kendisine anlattım. O da dedi ki, işte o rüyada gördüğün akmakta olan pınar Osman'ın amelidir. Yani iyi durumdadır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah kendisinden razı olsun, şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sefere çıkacağı zaman eşlerinden hangisini yanında götüreceğini belirlemek için aralarında kura çekerdi. Kura hangisine isabet ederse o eşi Peygamber Efendimizle o sefere giderdi. Normal zamanlarda evde eşlerinden her birinin yanında kalacağı geceyi ve günü taksimat ile belirlerdi. Ancak eşlerinden Sevde binti Zem'a Peygamber Efendimizin kendisinin evinde geceleme sırasını Hazreti Ayşe'ye hibe etti. Yani dedi ki, ya Resulallah, benim sıramı ben Ayşe'ye hibe ediyorum. Yani benim yanımda kalacağın geceyi Ayşe'nin yanında geçirebilirsin. Sevde binti Zem'a böyle yapmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, insanlar ezan okuma ve namazda ilk safta bulunmanın ne kadar sevaplı bir şey olduğunu bilseler ve bu sevabı ele geçirebilmek için Kur'an çekmekten başka bir çıkar yol bulamasalar mutlaka Kur'an çekerlerdi. Ve yine insanlar cemaatle namaz kılmaya erkenden gelmenin ne kadar sevaplı olduğunu bilseler mutlaka yarışarak, birbirleriyle yarışarak